0: Kanatlar kuvveti şu uçlarsa olurdu. Kınarda kuşu da balık mevcutu. 25. yıldık bu yüzden 2. yıldan çıkıyordum. Bu yüzden önce sattı olurdu. Sabahlarını sattı. Bu kuvveti şu uçlarsa. İman yuvarlayın kutluyu kutluyu kutluyu kutluyu kutluyu kutluyu kutluyu kutluyu kutluyu kutluyu kutluyu kutluyu kutluyu kutluyu kutluyu kutluyu
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Послушаем.